Merhaba, merhaba. Hadi sesini sorayım. Kabına, iş yüzde ne bu olay? Bence bir ben sizi öden değil, oraya gidiyor. Şey bu, bakın, bir ağaç bir şeyin alma, dönüş yok. Ne bu, ne bu, ne bu, ne bu, ne bu, thank you.

Hazır bu tam sana değil, bu tam sana değil. Ne kadar çok sayıyım.